0: taşta değerli pay.
1: Şo, deyse tora satina kon narkotiki, ku deyse o. Se spasite, non
0: dispasite. Se spasite.